0: Merkez Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Ay ya ya. Vostaki, şunda dokonga çıkıp geleyin.
3: Yok, koysun içe.
1: Vostaki, salat.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Markez Radyosu'da.
1: Kuldirgiç.
2: Uykusuz bemor telefon kılmoqda. Alo, tez yordam mı? Tepamda bir paşa uça verip hiç tinçlik verme yaptı. Xo'sh, biz nima qilaylik? Kelib shu pashaga tinchlantiruvchi ukol qilib qo'ying.

0: Caz Radyosu'da
1: Hangame Ustaları.
2: 5 yaşar oğulcam var. Kesi gidi bayram kılıp koşuncudan kampet kurtarıp çıktı. Mingen dergin sen vermedi. Uzuydu.
3: Ya verdi.
2: Ağazını verdi. Ağazı astı gibi karasın kirali şehir bitiriyor. Kim yazgın egen bu şehirde hayran bulduktursan sakideki.
3: He imzasını kaçın küşüp kaldı.
2: Uzunuzu koştunuz. Normal can eken. Ha acayip koştum var eken bilmeyen eken mi? Nara koştum tebrikle bir koştum. Canım tebrikleyin mi? Acayip şehirler yazar eken siz.
3: He okucu da kursan bulduk.
2: Şimdi sonra eken ne yapıyor şu yazgın şehir kızı? Kanka oluyen siz desem. Hıh sandım kaldım. He? Sergeye, o zaman ki tergeli kurgan bu sesleri ise yok işten kaçsam gelin o iyice aşk bir şey etkine gelirler. Hadi gelin aşk bir şey vurmak, hadi gelin de bir şey vurmak. Ha oturup zirkenimden tırlatıp yazdaşalım dediler.
4: Hani zirkenlerden tırlatıp yazdaşalım.
2: Kursan bu gelerdir mi bunlar? Destan bu gelerken. Hoş şimdi kelin ayımız bana hoştan bir ayda neştesini pişirdiler. 30 desiniz. 30 marhamat kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık kılık Şairler bir katarga bir yarım cuma alırmışlar. Mene mesela, otav çıktı alemge, yürüp vardım alemge. Su. Bitti, halesinki barışmış su böyle. Ha, halesinki denkin takasınki varsa. Alsın, ataka denkikin halesinki den, unnekin opesinki. Unnekin poçesinki, unnekin emmesinki, unnekin boşkasınki. Ama yana aynen çıkıcı buraya gelin böyle diyor. Yakın dediğin yerine bir jurnalde şiir okuldum. Bir koşu şair şiir yazdıysa, tegi mayda harfler bile ilavak koydu. İlacı bulsa, nakavrat ile kimmette kaytarılsın. Gel kalın, nakarat ilemiş. Yine iki metremiş. Ha altı metren hala mı ismek edeceğim? Mene mesela. Ay beni cücelerim, ay seni cücelerim. Ay beni cücelerim, ay seni cücelerim. Cip cücelerim, cip. 12 son. Bir de cücelerim çakırış 12 son böyle. Ha cücelerim çakırken de ki tavuğlan çakırış gerek. 20 korsun. Ha tavuğlan çakırken de bir adı horozda karaptır ama. Çakırsa mesela çakırsa kere uğradın nakarlar.
0: Hangame ustaları.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi?
4: Aleykum assalom, Banu. Qalay, yuzga yaxshi borib keldingizmi?
2: Rahmat.
4: Onangiz qalaylar, onaxon? Onaxon qalaylar?
2: Yaxshilar.
4: Otaxonchi, otaxon?
2: Shukr.
4: Akalar, opalar yaxshimi?
2: Rahmat, hammasi joyida. Ha? Nejim bo'lib qoldingiz? Meni buvim, buvam, enam, ach

0: Markez Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanlar.
3: Asıl Zoha'da bu kinci haberilip numaranı okuttu.
2: Adam yenge kitap haberudla oşanı. Agar da bir haftada bütün kitap okuttu geçse velosipedli boladı. Oşan çünen berilip okuvatı kurma yapsan mı?
3: Vay vay. Şunlu okuttu kitap ki. Atıki bir hafta yine vaxt acırat değil mi ya?
2: Hın mı buptu?
3: Abu obergen kitap ilanı oldu da entiklopediyanın kalınlığı hiç narsamaz ku.
2: Mayla değil mi farkı bor? Bari bir ulguradı.
3: Kanakası ki ulguradı. Ama ertayı geçti mi kitap okutmakçı mısın o kenge?
2: Vay vay yine zor. Hiç narsa kimi dedim ku. O kitap kalın bosa yamçı. Bir günde yam okusa boladı.
3: Kanakası ki.
2: Çünkü onda hiç narsa yazılmaga. Fakat resimle bor. Şimdiyim mi?
3: Haa şuna kadimisi ama man bosam. Hın etkençi. Uzu kene maktabda okuşları kanaka.
2: Oxirgi paytlardachi ancha aynigan ukam o'qishlari bilasanmi? O'tgan kuni adam uni kundaligini tekshirganlardi. 3ta 2 bahoni ko'rib, bunaqa baho uchun yaxshigina kaltaylash kerak desalar, ukam nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: To'ppa to'g'ri adajon, kaltaylash emas, do'pposlash kerak. Yuring, men sizga ustozim uyini ko'rsataman desa bo'ladimi?

0: Bollar.
1: Ha.
0: Ulpatla.
1: Hoş.
0: Bitti. Şuraya kaymalı yiyiniz kip kaldı de.
1: Ne mi haklı?
0: Ustaz. Damla haklı değil mi ustaz? Ha ya. Hazırlı ustaz da kapı bulmayı diyor. Ben ustaz da kapı bulmayı diyor. Ona tursa. Daraktı üstüde rektör, prerektör, dekantör gelmişti. Pastan talabı ödüp git et gelmiş. Hala ki prerektörem diye karab. Rektörem 500 sum pas kitesesek. Hazım talabı amacı 500 sum alıp işaret edip kayıp buladı. Şimdi spinden kesme şeyimiz. Ona 5000 pul bu. Dese ya he. Hala prerektör etip koptu. Ondan kuret etti. 5000 taşıyla bütün kursumunu içerdi bula. Karayla kaçı pul buladı. Dese dekanımı değilmiş. Ondan kuret rektör iter oraya bütün insanı içerdi bula. Sen kaçı pul bula.
2: Yakşı yakşı lekin adaptan emez. Yakşı emez domlular üstten kuruş. Bana domluları hürmet kılıp ularga bir makollarımızı boğulaşımız gerek. Eşkemizde haliga anu makol var ki. Gunacın kuzunu süzmese buka arkonunu uzmaydı.
0: Ha Rusça sen bu. Gizli gunacın glazami ni margaydı buka kinimi vahşin işe gaydı.
2: Ha uşanı domluları hürmet kılıp uları hürmetin cuayı koyup bana bunu ediş gerek. Agar domla kuzunu süzmese talabı poçkanı uzmaydı.
0: Vuh.

0: Bıldırgıç.
1: Çorbanı ulpat körgen yaxşı de ulpatın buysa barbar yaxşı.
2: Yaşlı bana ortağa geçti bana.
1: Ne lan o? Üçüncümüz kanı mısın?
2: Hatta hop gitti. Hakikaten keş kaldı. Bir saat hop gitti.
3: Oğaylılar! Oğaylılar! Oğaylılar! Yordam iler kerek! Yordam iler kerek! Uyum yon yaptı! Uyum!
2: Şaşma ya bizi yine bas. Ne bu oldu? Hep çakhanada oturup da adamla madeni dam ol yaptı.
1: Bana kara odan dam oldu kız. Sen madeniyat diyenlerse bu mu sende? Parosat diyenlerse. Sen madeniyat bilen yapamıyorsam tap kalası kelamı büzüktesi yapsın olsun. Bu madeniyat bilen düşündürüp içke, esçke diyenlerse var o?
2: Var. Başkattan ki var. Başkattan çıralı.
3: Hop hop hop.
1: Bu var şu
2: parasat. Asıl odan vardı şu.
1: Parasat ne öldü?
2: Çün bindi hemen. Ben çay.
3: Assalamu aleyküm akeler.
1: Aleyküm selam. Kim bu verirken o bana?
3: Yakşı mısınızlar?
1: Rahmat.
3: Etinç mısınızlar?
2: Kendi.
3: Hanıdanlar yakşı mı?
2: Doğru.
3: Kineylerim, canlar.
1: Doğru. Fikri mi?
3: Haliki bir maslahatlı iş var idi akeler.
1: Hoş. Numa kızmat.
3: Şimdi kanda olar kim yağı?
1: Yaşı buladı, et oyun yaşı buladı.
3: Uyum yanı yaptı. Televizör yanı yaptı. Gilemler yanı yaptı. Kompüter yanı yaptı. Hamması yanı yaptı.
2: Yaşı, yaşı yanı yaptı mı?
3: Zor, rahmet.
2: Uyum yanı yaptı. Sen bir yerde ne kadar yapsan? Çok halde, uyum yansı.
1: Dur, yürü.
2: Dur,
1: yürü.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari. Jahonni kezdimi do'stlar, ajib hangomalar. Kurdim bir go'zalni, ona o'tiribdi. Kurdim bir go'zalni o'zlariga aro berib qaragan. Menimcha sochlarini qatiq bilan yuvib silliq taragan.
2: Yaxshilab qaragin galvor, irini ham yitaylab olgan.
1: Hozir voy ana yana go'zallarni ko'rdim.
2: Tiling erkaklarni ko'rsatyapti-yu galvar.
1: Yoniga qarang, yoniga. Yoniga qarang, yoniga aro bergan joniga arziydi-ya. Xo'p, qarashga.
2: Yaxshilab qara. Har kalta kiyibdi-ya, oyog'i akarashga.
1: Voy, tevonog'ini qarang. Gözlerden iri yoğuligi sezinip türüptü. Çünkü siz tamanga karab yürekleri ezinip türüptü. Aaa ne?
2: Oh, min yapsuz. Min yapsuz. Saçları sarık o lekin özleri duruz.
1: Zenglegendir belki. Usta güzelleri köp dünyada. Ana yana güzellerini kör yapman. Unisini kör yapman karen. Saçları kapkara. Filiktik min talası var.
2: Yaşlap karaya gel var. Yanıda kitap bolası var.
1: Nima qilay unda?
2: Qisqasi ya, akasi ya, hammasi ya. Qo'shgan bilan ay, qo'sha qarisi ya.
3: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Az aşkı bilesem mi? Şaharlı yigitler bilen kışlarlı yigitlerin farkı osman bilen yer çeli. Kuyaş bilen ay çeli yeken.
1: Karenge bilmegen eken mi?
3: Bilesem şaharlı bollacı kızlı gibi barıp durup biles mi yakışı kız? Mende ikide bilet var. Siz bilen birge şu biletimizi faydalanıp kino gelme. Yok ki buram bir disketeki gelme barıyla. Siz de kız bilen menge şu kanseti gelme kino gibi barış şaraf menge dese. Kızlı bol, gel buluş mükünemez deyişedim.
1: Hoş kışlağdacı, kışlağda kanaka iken.
3: Kışlağda bilesem mazada şarait yok. Bilesem beceri sevişkerle hani bizilgen traktörü teki deme, kuzup öyle arası deme. Cek koçul adam kubbası darah parakken açıp gitmiş uğradı.
1: Şuna kal mı?
3: Şaharda bilesem koçu da lübbucu. Bir bim alal. Aqib o'pishib ketaveradi ham.
1: Tavba. Zato bir narsani esingizdan chiqarib qo'ymang, xo'pmi? Shaharli yigitlaringizcha shiori bitta. Hammasi sen bo'lmasang boshqasimish, tavba qildim. Bugun va'da berishadi, ertaga qaytishadi-ya. Qishloqdagi yigitlar bo'lsa, ular umuman boshqacha. Ularni laqillatish oson-da.
3: Zato qizlaringning ham maqoli bir xil. O'pso'par, yusi ketar.
1: Tavba.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bazı yigitler toşken kese şu uzunu tılı hali bir iki yıl yürmesin uzunu tılını uzgartırıp kutu bir şiirde bolası diye yıkılıp yapırmaksı bulundu. Yaparsan mayla beymal ol. Yaparsan lakin sal bazıları oşırı uğradı da odamda sana kılıp. İktesi torçup olsa bitesi gelip yugurup çıkıp gelip kutu şiirde bolası diye. Onu diye karab nema bulu vattıymış. Yani iktesi tinçliymişse maya karayla torçumayla bizim şiirde başçasıymış. Uzunu bana şöyle kıp tutmak için de bahsede. Bir yigit dostluğa karar, ben orta o. Kegenim ya bana iki yıl buldu mu yok mu? Taşı kendi şivesini kıyık taşıyım. Sindir taşıyım ben dese yok. Kanı yapır çünkü öptü. Ali orta oğuyam. Ne demek yapırsa? Haklı gelinler senin yapır kanı. Tek iştiyle için dese. Bana misal için. Koş, ben uluğ bilen dese. Gördün mü? Adaştın. Toşken çeski. Uluğ bu mıydı? Ha dese. Ulu. Uzun. Ben ulu bilen balık kabardım. Gördün mü? Yine adaştık. Balık bu neydi? Ballu. Kızım. Ma ulu bilen balluğa bordum. Oldum lan ayık çıktı. Ayıkmaz. Ayyu. Kızım. Ma ulu bilen balluğa bordum. Oldum lan ayyu çıktı. Ben koştum. Ulu bilen ballu. Ayyu koldu. Ayyu birinci ulludu oldu ki balludu oldu. Korkamdan katı kaçırması. Katıkmaz. Katu. Kızım. Korkamdan kattu için ben. Karasam o yoğun teydi yumuş olarsa karasam muşşu.
0: Hangame usteleri. Hangame usteleri.
2: Bari git kaskalarını giyip motosikleti tar edip yoku varlatıp uçup haydep keletkenmiş. Uziye mingi kuyup haydep keletkenmiş. Yaş kuşça endi uçuştu oraya kuş. Ne kılıp uçup keletsin. Uzoğdan keletken motosikleti kurup haligi kuşam hoçke mulgurmastan haligi kaskaya gelip tars edip urulup kuş biçer yolu içeri düştü. Motosikletim rak edip toktap. Umrumda çumalik azar vermegen ben kuş tulgır koydum mu? Huda adı mundik karasa kuş biçer pıtık pıtık kılıyordu gelmiş. Ya tribüse kireydi tur bor kuştu olup yüke kitirip. Şimdi kapaska kop koymuyorlardı don, non, su kop koysa. Haliki kuşam 5 minutenkin sız uz ekip koptu. Ta ne buldu ozu? Kıttı mı? Oy non, don, su kapas. Vay odam öldürüp koydun mu? Demiş.
0: Hangame usteleri.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ya ya.
4: Az aşk. Bıram yaş sende.
2: Yaxşı deyirsiz, lakin hiç narsa abirmiyisiz.
4: Doğru. Toydan aldın sanki ay abiremen digemedim.
2: Hmm?
4: Lakin abirmedim. Haber miyim ana?
2: Bu mısın ne makaladiz vade birip?
4: Durra. Şunu yan beni bilsen mi? Gap yok da gapti. Sana lakaladım. Öyle o gelin mi korkasın mı? Uzun hem işan bilsen. Ben espat.
2: Vay, hasta ki. Toyda aldın lakaladken bittisiz mi? Bilseyiz eğer benim rosa lakaladken mi?
4: Nedir lakaladken iken siz?
2: Ben. Fakat sizi sevmem. Siz benim için yakke yakke onasız. Degerlerim iyi sizden mi?
4: Aha.
2: Между прочим, mandayım. Sizden aldın yigitle cüdayan naval bugün.
4: Yok şuna kalma. Kalma hala. Bırbır bugün kendi.
2: Mal, hasta ki. Baya karayım. Sizge yengeligim bu.
4: Kanaka yengelik o zaman kanaka.
2: Biz yakında üç kişi bulamız.
4: Ne? Ozo'da Roslan mı? Adaş mı yapsam mı?
2: Yok.
4: Ozo tu uçlayayım. Adaş yokken bu ben gittim.
2: Yok Vosta ya adaş mı yapmam. Ben yakşılap oylap kurdum.
4: Boş.
2: Şunun için bir kararge keldim.
4: Koş.
2: Ertege ayımla bizimkige bir haftage keledile.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Bilasan mı oğlan? Bana mani itim Germaniye'den alıp gelinge. Şu ben üyde bulsam taşkardan ozu kelip zvanokki çeladı. Ne eşke açama ozu sekin kırp gelin. Koyalımsam sen itinç.
3: Mal itim ozunu kalıtı bu profe kırp gelin burada bu. Sen itince korunmaya koydu.
4: Ben rahmalı koydum da orta. Aylandırıp internetke abarsam şu organ vaptı da hiç internetten bir ağa yıkemeyin.
5: Привет, нет, ты не подумай. Нет, я не об этом. Мне просто лишь бы не...

0: haç kurtar kendini benden. Merkez Radyosu da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ay ay. Keler yarım keter bulsay.
4: Ozodi, ozodi. Namichi baqir bashulay desa, ovozing chiroyli bo'lsa ham mayli ekan. Qarata ovozing bor o'zi.
2: Voy, man ashula etganda bulbullar lol bo'ladi, lol.
4: Qo'y. Sen itmay qo'y ashula.
2: Oldin bitta eshitib ko'ring.
4: Ovozing o'chsin.
2: Vostaka, man hali boshlaganim yo'q-ku, qayerga ketyapsiz?
4: Deraza oldiga ketyapman.
2: Nima qilasiz derazani oldida?
4: Endi ana qo'shnilar xotinini uryapti deb o'ylashmasin, mani ko'rsin.
2: Voy.

0: Markəz Radiosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
2: Nazo, eşitdimcha, sen tarixdan imtihonda 5 olsanmi?
3: Ha, voy, bilasan-ku meni. 5 olish bo'yicha asbob ketganman.
2: Yo'g'e, bu safar yana qanaqa nayrang o'ylab topding, o'rta?
3: Hech qanaqa, oddiy. Bordim, domlani oldiga kirdim. Stol ustiga bitta konyak qo'ydim. Keyin domla uchdidilar. Men keyin bitta plitka shokolad qo'ydim. To'rdidilar.
2: Yo, Nazo, men sendan 5 qanaqa qilib olding deganman.
3: Xo'p, sabr qilib turgan, eshitsang bilib olasan. Keyin men ana odam chetidan olib kelgan tillarang ruchkalari bor, o'shani stol ustiga qo'ygandim, 5 dedilar. Keyin zachotkani qo'ydim. Shu shunaqa qilib 5 oldim. Nimasi qiyin endi shuni?
2: Voy, ahmoq. Atigi bitta 5 deb shuncha narsadan voz kechdingmi?
3: Men senga voz kechdim demadim. Shunchaki stol ustiga qo'ydim dedim. Bu xoyimo bo'lganimdan keyin ularni hammasini sumkamga qaytarib soldim, deb chiqib ketdim.
2: Qoyil.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Bana o patlar.
3: Hoş.
2: Sizlere bir tesavvur.
3: Kan.
2: Hakiki erkek. Hakiki erkek. Saat neçide okulagen yaşı?
3: Hakiki erkek. Keçkonun saat 9'da okulagen yaşı.
4: Bu ne yenge?
2: Hakiki erkek. Saat 9'dan ki az yine at 10'larda okulasa hoşa yaşı.
5: Doğru. İkelengem doğru. Lekin malımca hakiki erkek keçkonun neçide okulasem yırtınıp 7'de uydu buluş gerek.

yakmaydı. İstanbullar yakmaydı. Bir dünya sen özünçe. Kız degenle mord keler. Olması da kurt keler. Bir çorlasam tort keler.

0: farkı var. Fırlık hasan uzinçe, uzinçesin Leyla sen, uzinçesin tenha sen. Mengenime farkı var. Fırlık hasan uzinçe, uzinçesin Leyla sen.
1: Radio Marquez.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марказ радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: 60'dan aşıp 80'e kadem koyken inemlerden yine de müracaat kılaman. Biz tuğulu biz kaçıyordu yine de işaret. Yine de hemen yolları var. Ha oğlum dedi. Yaşı izleçiyle yine desem. Ey bolem yaşım 70. Kuda kalesi indi babayı da aldı ki karep gitmiş. Diyor amru yüzü olsun titkini gez. Bollardan işte bollardan. Bollardan unakta. Unakta? Ha. Ha, abi bu aman başka hiç kayda işlemeyen ekende, ha yine? Neç oğul neç kız? Altı oğul altı kız, ömür uzağı olsun. Hani indi mi ingeytik? Bana şimdi oğul yaşa kırken de, kayısı parzant köpürak mihribalık kılarken. Oğul kan de oğul. Desem oğul yakşı aynalay, üylenginci yakşı iken. Üylengenden ki uşağımla buluyken, koluyken, kimeydi, haber o muydu? Oldu bol yığlamen. Ya, üylentirdiniz mi? Kuda kalasak gelmeydi o. Ha, yaş aile mihnet kışken, onu vakti bağımız gibi görüşken. Ruzlarda buz buladı mı bakıştı? Ha, boptu kız kandayı kız desem, kızdı maktab getirdi. Bereket hafsın, tizsiz kip duradı. Ha, yine amdika bari yapmadım, tolip taş bize gereydi. Ha, yine? Desem, yoğum, yine giden tolip taş getirdi. Yo, lekin ben şimdi inandım uzdan yap kaçadı. Kızı kise buldu. Üyü apkırıp yitirip üşürgeni yitmegen de. Kirçli anda kızım sumkan doş dedi. Kızı bir de sumka bile kırıp giden. İçi de tört de zepe sit gelseyim buladı. İnem aç dese açamam bu mesela kayıtıp giredim sapmaya açıge. Apkır değil mi so kızım? Mavla so, tiz so, tiz so. İy, sikir otur yengen giriyor, korkmasa otur dedi. Yengen kursa nima dedi yine dese. Yo sen gençlerse demeydi. Sen gitken yine kim beni bitim ne oladı? Ey neley dedi. Nimege kızı indi bollar gibi yapsan, beni bollar gibi birim yapsan. Bitim ne oladı dedi. Kızı neyim rahmi kiladı. Boldu yine menge yeterdi. Koganış akan bollar yesin. Dese eşin bulmasın. O belen ulardı bollar hiçten semeyat o dedi. Seni sakse belen var bir de o çapat o kızım dedi. Seni bollar yine hiçlerse atmadan. Kuda kalasa bundan yine atmaydı o belen dedi. Hazır ben trikmen bu havludan olasın. Mi ulgemden ki şımıldırgam olur mesela o kızım dedi. Ana küçükünene hey hey demesi beni yiyip koyamın dedi. Şunlar o bari yesin dedi. Kitçli oldun can kızım. Şunca sumke sitkelerin bilen. Darvazadan çıkıp gitme. Ha? Kuşun ilakadan götüp git. Nime ki? Eken görüp eken görüp olmasın kızım. Ya kim kursana mı? Uzum da kem ki. Yok. İlgarisi ne kem dedi. Üylengene bir yengen de kası bu ben dedi. Yengeydi gap gap. Çizgen çizgiden bir kadem nereka uytanmaydı aynalı. Dese kızı nime dedi ha yine. Akam diyorum ki yunguz boşup çuma sıktı da ha.
0: Hangama ustaları.

0: Yaş, aile.
1: Vosteke.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Azade.
1: Labbi.
3: Ben ne karagim?
1: Ha, ne madiysiz Vosteke?
3: Cemal bana işin mumiliyem bu kaptı mı?
1: Vay, ne mey ona kadiysiz? Yakşı kalmasın.
3: Aldılar hiç sorak kurup canım gidip giderdin de. Kattaydıyız, kim bilemsiz, dınak olsuz, hazır bulsuz. Menge karaginem ki miydi ya?
1: Tövbe, Vosteke'ce galatsız ha. Sorasam, nemege soruysan deysiz. Soramasam, itibar vermeyapsan de arazliysiz.
3: Ya, yani sen batıl bedil ve hepsi aşırı var sen de. Kudu teri göçüle göğüşüysen. Kattaydıyız, kim bilemsiz, katta ucay, katta cahilaşken, dınak olsuz, kim bilem iyiydiyiz de. Soğalı üstüge soğalı verip, soğalan soğalı ulap, kötü orasan.
1: Ha, yakşı bubdi, indi umuman soramayım ben.
3: Ya, soragin ozoda?
1: So'ramayman.
3: Nimaga?
1: Baribir yolg'on gapirasiz, nima foydasi bor?

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.